0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille filmi fişak değilse.
2: Hikler o fişak hangin zago?
1: Sile mağazan tane lima hissu.
2: A tane lima kioski. Tane ma onu anağıl vata siyo sisa. Fa?
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu tar sig sabo. Dessa är bitarni kova.
1: Wow.
3: Tono kon range du bisigani. Ki sent da. Är karon nat på.
4: Ah, dailo.
2: Ka ura sushi den mutaki.
1: Ah, mayu ku kop noodles.
2: I den mutaki.
3: Lima kiosk ja sit. Kasu to leo.
0: Kasu to leo. Nanok FM.